0: yaptık bir geri döndü. Sizi kimse kurtaramaz.
1: Turkish Anatolia witchcraft.
2: A spell.
3: Dio Espiritu Santos. Amen.
0: Who is he?
4: Sanırım bu köye gelişiniz tesadüf değil.
2: Çağırdım.